Yıldan hani sikna o iskançı ayna ul smör salt şerbetçe dudruyun o etatçı gutu fire her evasta dur her aparya week ein morgun